Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Yan Yol ve Hekim Suyu Caddesi etrafında devam ediyor. Yan yolda bir dakika gecikme yaşanırken Hekim Suyu Caddesi'nde ulaşım Habibler Hastal yoluna yönlendiriliyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları Anadolu Sokak'tan Numune Bağ Caddesi'ne geçişleri etkiliyor. Ankara'daki en büyük problem Selçuklu Caddesi'nde 532 sokaka ulaşımın tamamen kapanması. Söyle Sokak ve Akden Caddesi'nde devam eden çalışmalar trafiği yoğunlaştırıyor. İzmir'de Liman Caddesi'ndeki 2 dakikalık gecikme, Yeşil Camii sokakta yaşanan kapanış nedeniyle alternatif güzergahlar öneriliyor. İlginç bir durum. İstanbul ve Ankara'daki yoğun tıkanıklıkların nedenlerini sadece yol yapımıyla değil, şehir planlamasındaki dengesizliklerle açıklamak mümkün. Hekim Suyu Caddesi ve Selçuklu Caddesi gibi kritik noktalarda ulaşımın tek bir yöne odaklanması, alternatif rotaların

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de önemli trafik olayları yaşanıyor. İstanbul'da Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Topkapı Maltepe Caddesi gibi ana arterlerde yapım çalışmaları sebebiyle yoğun tıkanıklıklar var. Ankara'da Selçuklu Caddesi tamamen kapanmış durumda. Bu da trafik akışını ciddi şekilde etkiliyor. İzmir'de ise Liman Caddesi'nde 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Tıkanıklıklarla mücadele için alternatif güzergahlar önem kazanıyor. Tıkanıklıkların en çok etkilediği iş yerlerine yürüyüş mesafesinde oturan çalışanlar. İstanbul'da 200 bin kişi, Ankara'da 150 bin kişi, İzmir'de 180 bin kişi işe yürüyerek gidiyor. Yolcu taşımacılığının %30'una ulaşan metro ve tramvay sistemlerinin kapasitesi yoğunluklara yetmiyor. Büyükşehir belediyeleri akıllı ışıklar ve real-time veri analizleriyle tıkanıklıkları azaltmaya çalışıyor. Şimdilik bu kadar Carlo. Birazdan müzikle devam ediyoruz onu.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

Kelt haçı. 10 kart. Geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul'da sabah erken saatlerde yoğunluklar yaşanıyor. Rami Kabristan Sokak'tan Bülbüldere Caddesi'ne geçişte 3 dakika gecikme var. Alternatif olarak Hazreti Halit Bulvarı üzerinden gitmek öneriliyor. Anadolu Otoyolu'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoluna geçişte 1 dakika gecikme yaşanırken köprüden kuzey yönüne geçişte 5 dakika bekleniyor. Ankara'da Kaşif Hoca Caddesi ile Talat Paşa Bulvarı kesişiminde 4 dakika gecikme var. İzmir'de Zafer Caddesi'nden O31 çıkışında 5 dakika gecikme yaşanıyor. Gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda ise bakım nedeniyle trafiğe dikkat etmek gerekiyor. İstanbul'daki yoğunluklar, özellikle meydanlar ve ana arterlerdeki trafik, şehir içi ulaşımın verimliliğini etkiliyor. Bu tür gecikmeler, hem zaman kaybına hem de hava kirliliğine neden oluyor. Alternatif yolların önerilmesi, sürücülerin bilgilendirilmesi açısından önemli. Ancak uzun vadede metro, tramvay gibi toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, trafik sorunlarını ciddi ölçüde azaltabilir. Yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, şehirlerin kalitesini ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkiliyor. Şimdilik bu kadarı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Günaydın. PEV Araştırma Merkezi'nin 2026 yılında Türkiye ve bazı diğer ülkelerdeki anketine göre Türkiye'de Çin'e yönelik olumlu görüş oranı %58'e ulaştı, Avrupa'ya yönelik olumlu görüş ise %39 seviyesinde kaldı. Bu rakamlar, Çin'in Türkiye'yle artan ekonomik işbirlikleri ve küresel enerji krizinin etkisiyle Avrupa'ya göre daha cazip bir imaj kazanmasının göstergesi. Türkiye'nin 2025'te Çin'e 16 milyar dolarlık ihracat yaptığı ve Avrupa'ya ise 10 milyar dolarlık ihracat yaptığı dikkate alındığında, ekonomik bağımlılık ve stratejik ilişkilerdeki dönüşüm bu eğilimi destekliyor. Türkiye'nin Çin'le artan enerji işbirlikleri, özellikle Rusya'dan gelen doğalgazın alternatif kaynak arayışı ve Çin'in süratli demiryolu gibi projelerle Türkiye'nin ulaşım ağlarını güçlendirmesi, ekonomik bağımlılığın yanı sıra stratejik kalkınma hedeflerini de şekillendirmektedir. Bu durum, Türkiye'nin Batı ile olan güvenlik bağları ve Doğu ile ekonomik entegrasyon arasında dengeli bir yolda ilerleme çalıştığını gösteriyor. Türkiye'nin Çin ile stratejik işbirliklerini derinleştirmesi, hem enerji hem de ulaşım alanlarında büyük yatırımların bir parçası olarak öne çıkıyor. Ancak bu işbirliklerinin Türkiye'nin NATO ile olan güvenlik ortaklıklarını nasıl etkilediği ve Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecini ne ölçüde etkileyebileceğine dair ikili analizler. Bu ilişkiyi sadece ekonomik değil, aynı zamanda küresel güç dengeleri açısından da değerlendirilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Günaydın. Ula. Gece yarısı uygulanan çifte akaryakıt zammı ile benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 13, 50 ve 15, 20 TL yükseldi. Doları TL, kuru 9.20 seviyesinde, enflasyon yıllık bazda %14, 7, faiz ise 20.50 seviyesinde. Bu zam, aylık 1000 TL harcama yapan bir aile için aylık 150 TL artış anlamına geliyor. Yolcu taşımacılığı ve küçük ticaret sektörüne ciddi mali yük getiriyor. Konuya derinlemesine değineceğiz. Bu zamın mali disiplin amaçlı bir adım olduğu iddiası var ama yüksek enflasyonla mücadelede faiz artışı ve döviz kuru kontrolü gibi diye araçlarla birlikte kullanılması gerekiyor. Hükümetin bütçeyi körüklemek için petrol fiyatlarını yükseltmesi, ekonomik istikrarı bozabilecek ve sosyal gerilimleri artırabilir. Bu tür kararlar hem kısa vadeli maliyetler hem de uzun vadeli yapısal reformlar arasında dengelenmeli. Bu konuyu birazdan müzikle devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: 17 Temmuz 2026'da Abt, İran'ın Kermansah ve Lorestan vilayetlerinde bulunan Beşköprü'yü hava saldırılarıyla hedef aldı. Bu saldırı, Abdi'nin İran'ın nükleer programına yönelik mühimmat taşınmasının engellenmesi amacını taşıyor. İran ise 12 saat sonra Suriye'deki Al-Hasaka ve Kuveyt'teki Al-Kuvayt, City'deki Abt askeri tesislerini füzelerle hedef aldı. Her iki tarafın da hedeflerini askeri tesislere sınırlandırması, doğrudan halka zarar verilmemesi yönünde bir dengenin korunmasını gösteriyor. Ancak bölgeye gerginlik artarken, petrol nakil yollarının kesilmesi ve ticaret yollarının daralması, ekonomik ve günlük yaşamda etkiler yaratabilir. Bu gelişmeler, İran ile Abd arasında 2020'den beri süren gerginliğin bir kez daha alevlenmesini işaret ediyor. Bu gelişmeler Ugelitçiliğe Deniz Keldor Dedor'una Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı deprem yardımlarının yolsuzca kullanılıp kullanılmadığını araştırmak amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirdi. Bu gelişmeler, kamuya ait para ve malzemelerin şeffaflıkla yönetilmesi yönündeki beklentilerin arttığını gösteriyor. Vatandaşın bağışların nasıl kullanıldığını öğrenme hakkı da bu tür soruşturmaların temelinde yatıyor. Deprem sonrası toplumun ihtiyaç duyduğu acil yardım süreçlerinde şeffaflık, herkesin güvenini kazanmak için kritik bir unsur. Abd, 1 Temmuz 2026'dan itibaren F1 öğrenci vizesi sahiplerinin 4 yıldan uzun süre kalabilmeleri için çalışma izni, CPT veya staj izni, OPT, alması zorunlu hale getirildi. Üniversiteler, öğrencilere ek süre verme yetkisini kaybedecek ve bu sürelerin uzatılması için öğrencilerin Abd İçişleri Bakanlığı'na, USŞİS, başvurması gerekecek. Bu değişiklik, Abdi'de uzun süreli öğrenim gören uluslararası öğrencilerin istihdam ve göç politikalarıyla uyum sağlama zorunluluğunu artıracak. Yeni kurallar, özellikle mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanlarında uzun süreli kalmak isteyen öğrencilere etkileyecek ve ek maliyetlerle de karşılaşmalarına neden olabilir. Bu değişiklik, uluslararası öğrencilerin Abd'de uzun vadeli kalmalarını zorlaştıracak ve göç politikalarına daha sıkı bağlanmaları gerekecek. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

Tek saha. Farklı geçmişler. Aynı kurallar. Ragbol. Çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Ragbol oyuncuları bölmüyor. Onları bir araya getiriyor.

Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

Eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. cupreading.com

Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

Oyna. Antrenman yap. Hakemlik yap. Etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

Dokuz falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. cupreading.com

sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti, herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

Eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar. İstanbul açık gökyüzüyle 27 derece hava sunuyor ama hissedilen 29 derece hafif bir hava yorgunluğu hissettiriyor. Nem yüksek, soğuk bir yelek düşünün. Ankara'da parçalı bulutlar 28 dereceyi hafifçe sadeleştiriyor. Ama kuru havada güneşin parlamasına rağmen hafif bir rüzgar hala var. İzmir ise otlaklarla dolu bir kıyı havasında 36 derece sıcaklıkla, hafif bir rüzgarla su ve güneş koruyucu öneriyorum buna. Hava durumu ile ilgili bu kadardı. Şimdi sizlere müzikle birlikte devam edeceğiz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: report.
1: İyi akşamlar. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor. İstanbul'da Harp Akademileri Kavşağı ve TEM Bağlantı Yolu etrafında 20 dakikaya varan gecikmeler yaşanırken, Ankara-Eskişehir yolunda 12 dakika gecikme sürüyor. İzmir'de Fatih Caddesi ve Halide Edip Adıvar Caddesi boyunca yoğunluk devam ediyor. Alternatif rotaları belirleyerek seyahatinizi planlayın. İstanbul'un metro ve tramvay ağındaki gelişmeler, kentsel ulaşımı iyileştirmeye yardımcı olmaya başladı. Ancak mevcut yolların kapasitesi artmadıkça yoğunluklar devam edecek. İstanbul, Londra'nın 1960'lı yıllardaki trafik krizlerini aynen yaşamış bir şehir. Bu nedenle ulaşım planlamasında hem altyapı hem de sürücü davranışları dikkate alınmalı. Trafik ışıklarının akıllıca koordinasyonu akışın artmasında etkili olabilir. Şimdilik bu kadar Ciğerci. Birazdan müzikle devam ediyorum.
2: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Racquetball'da akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması, fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu, daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Düz Kuzey Yan Yolu ile E5 Yan Yol Caddesi arasında devam ediyor. 19 dakika gecikme yaşanıyor. İstanbul Çevre Yolu'ndan Adnan Menderes Caddesi'ne geçişte 16 dakika uzama var. Alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8-1 numaralı çıkışını kullanmak, Harp Akademileri kavşağında tıkanıklığı atlamaya yardımcı olabilir. Ankara'da Şehit Ömer, Halis Demir Bulvarı'nda 7 dakika gecikme kaydediliyor. Anafartalar Caddesi'nde ise 6 dakika uzama sürüyor. İzmir'de Liman Tepe Uzundere bağlantı yolunda 9 dakika gecikme yaşanıyor. E87 ile İşçilere Caddesi arasında alternatif olarak karayol ağlarına yönelmek yoğunlukları azaltabilir. İstanbul gibi büyük şehirlerde tıkanıklıkların kronik bir sorun haline gelmesi, ulaşım altyapısının gelişim hızının nüfus artışı ile eşdeğer olamamasıyla ilişkin. Alternatif yolların etkin kullanımı ve kamu taşımacılığına daha fazla öncelik verilmesi, sadece gecikmeleri azaltmaz. Uzun vadede kentlerin sürdürülebilirliğini de korur. Tıkanıklıkların çözümü, ulaşım altyapısının değil, kentsel planlamaların yeniden düşünülmesiyle başlar. Sürdürülebilir ulaşım politikaları sadece araç sayısını değil, şehirlerin geleceği de şekillendirir. Şimdilik bu kadar.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Ben parti yöneticileri PKK'lılar hakkında tüm davaların kaldırılması gerektiğini savunuyorum. Ancak bu kişilerin nerede yaşadıkları ve statüleriyle ilgili meselelerin müzakere konusu olması gerektiğini ifade ediyorlar. Çerçeve yasanın sadece davaların düşmesini değil, aynı zamanda siyasi çözüm yollarının da açık kalmasını sağlayacağını öne sürüyorlar. Bu durum, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Vatandaşlar yasanın uygulama aşamasında nasıl işleyeceğiyle ilgili netlik istiyor. Bu yaklaşım, adaletin dengesini korumak açısından zorunlu bir münasebette olabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer yönde, hukukun uygulamada ne kadar güçlü bir temel üzerinde durduğudur. Siyasi çözüm yollarının hukuki süreçlerle çelişmemesi, toplumun içine barınan farklı görüşlerin bir arada yaşanması için kritik bir çerçevedir. Ancak bu tür kararların hem meşru direniş hem de terör eylemleri arasında net bir çizgi çizme zorunluluğu da taşıyor. Bu yaklaşımın hukukun bağımsızlığını ve adaletin tarafsızlığını koruma yükümlülüğü taşıdığı bir bağlamda değerlendirilmesi gerekir. Siyasi süreçlerin hukuki mekanizmalarla birleşmesi, yargı sisteminin tarafsızlığını zedeleyebilecek risk taşır. Aynı zamanda meşru direniş ile terör arasında çizilecek çizginin uluslararası hukuk standartlarına uygun olması, toplumun içinde barındığı çelişkilerin çözümünde kritik bir rol oynar. Bu konu, hukukun bağımsızlığı ve siyasi çözüm yollarının bir arada yaşanması açısından kritik bir noktada. Vatandaşların beklentilerine ve hukukun üstünlüğüne sadık kalmak, toplumun dengesini korumada temel bir unsur. Şimdilik bu kadar.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Kozyatağı bağlantı yolunda. Gecikme yaklaşık 14 dakika. Alternatif olarak Bahçeli Evlere bağlanan yollar tercih edilmeli. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 10 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da İsmet İnönü Bulvarı'nda 4 dakika, İzmir Liman Caddesi'nde 7 dakika gecikme meydana geliyor. Trafik yoğunluğu, özellikle akşam saatlerinde büyük şehirlerdeki ana arterlerde hissediliyor. Akşam saatlerindeki yoğunluk, şehirlerin ekonomik aktivitesini doğrudan etkiliyor. İstanbul'daki 14 dakikalık gecikme, hem özel hem de kamusal taşıma sistemlerini aksatırken, uzun vadeli planlamada ulaşım ağlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini gösteriyor. Trafik akışı, sadece günlük yaşamı değil, şehirlerin sürdürülebilirliği için de kritik bir mesele. Trafik yoğunluğu, şehirlerin kalitesini ve sürdürülebilirliğini doğrudan şekillendiriyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da 21-29 itibariyle en yoğun tıkanıklıklar, Balta Limanı Hisar Caddesi ve İstinye Caddesi'nde 7 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. Galata Köprüsü'nde 3 dakikalık kuyruk oluşurken, Ankara'daki Paşabahçe Caddesi'nde 3 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de ise O30 yolu çıkışında 22 dakikalık beklemeler devam ediyor. Alternatif güzergahlar olarak İstinye Caddesi'nde Hekim Ata Caddesi'ne geçiş öneriliyor. Gecikmelerin yoğun olduğu saatlerde şehirlerin ulaşım altyapısının yetersiz kaldığına dair bir göstergedir. Tıkanıklıkların sürdüğünü ve alternatif yolların önerildiğini göz önünde bulundurursak, şehir planlamasında dengeli ulaşım ağlarının geliştirilmesi gerektiği vurgulanabilir. Ayrıca bu tür durumlar sürdürülebilir şehirler kavramı çerçevesinde karbon ayak izinin azaltılması açısından da dikkat çekicidir. Şehir planlamasının ulaşım sorunlarıyla yüzleşmesi gereken bir döneme girdiğine dikkat çektik. Şimdi müzikle birlikte size ulaşım haritalarından uzaklaşalım mı?
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 26 derece hava, nem %27, rüzgar hafif esiyor. Şemsiyenizi yanınızda tutun. Çünkü hava sıcak ama hafif yağışlar bekleniyor. Ankara'da az bulutlu bir gecede 26 derece, nem %38. Gece serinlemeye devam edecek, hafif bir kazağın tadını çıkarın. İzmir'de ise 21 derece hissedilen 22 derece, nem %45. Rüzgar hafifçe esiyor, dışarıda uzun süre kalmak istiyorsanız su taşıyın, güneşin etkisi güçlü. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler.
1: İstanbul'da Galata Köprüsü'nün dolu olması, Dolmabahçe Caddesi'nde 12 dakikalık gecikme yaşanıyor. Düz Karayolu üzerinden Paşalimanı Caddesi'ne 9 dakika ekleniyor. Galatasaray Üniversitesi yolunda 7 dakika beklemek gerekiyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi'nde 7 dakika, İzmir'de Gediz Caddesi'nde 1 dakika gecikme kaydediliyor. Tıkanıklıkların alternatif rotaları, özellikle metro ve tramvay bağlantıları ile çevresel yollarla atlatılabilir. İstanbul'un bazı noktalarında gecikmelerin yoğun işlek saatlerde yaşanması dikkat çekici. Metro ve tramvay sistemlerinin, özellikle Galata Köprüsü ve Dolmabahçe Caddesi gibi kritik bölgelerde alternatif ulaşım olarak etkili olmasının yanında, ulaşım ağlarının dengesi açısından da stratejik bir rol üstlenmesi gerekiyor. Bu tür tıkanıklıkların tekrarlanmaması için özellikle akıllı trafik yönetimi ve entegre ulaşım planlamalarının hızlandırılması kritik bir adım olabilir. Şimdilik bu kadarcık. Konularımızı birazdan müzikle devam ettireceğiz. Tekrar görüşmek üzere.
2: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece 7 ile 800 denem, hafif bir hava. Dışarıda olacaklara hafif bir kaban öneriyorum mu? Ankara'da parçalı bulutlar, 22 derece 24 yüz denem. Hava serin ama açık bir gece için hafif bir giysi yeterli olur. İzmir'de ise 23 derece 37 yüz denem, hafif esen rüzgar. Dışarıda dolaşmak istiyorsan hafif bir elbiseyle yeter. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin dört yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafik ve yol kapanmaları yaşanıyor. İstanbul'da Paşalimanı Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi arası 10 dakika gecikme var. Alternatif olarak Selimiye yönüne geçmek öneriliyordu. Ankara'da Şevket Süreyya, Aydemir Caddesi boyunca 10 dakika bekleniyor. İzmir'de Gürsel Aksel Bulvarı 3 dakika gecikme kaydediyor. Haşim Dizcan Caddesi ve Sakarya Caddesi ise tamamen kapanmış durumda. Trafikte dikkatli sürüş, alternatif güzergahlar ve yerel haberler takip edilmeli. Trafik yoğunlukları, özellikle kentsel alanlarda, ulaşım altyapısının sınırlılıklarını ve planlama eksikliklerini tekrar gündeme getiriyor. İstanbul'da alternatif güzergah önerileri, anlık verilere dayalı rotalama sistemlerinin etkinliğini gösterirken, İzmir'deki tam kapanmalar ise büyük şehirlerdeki kritik noktaların daralmasına işaret ediyor. Bu tür durumlar sadece sürücüler için değil, acil hizmetler ve lojistik ağlar için de ciddi zorluklar yaratıyor. Trafik yönetimi sadece anlık müdahalelerle değil, uzun vadeli altyapı yatırımları ve veri odaklı planlama ile çözülebilir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte Racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Kozyatağı bağlantı yolunda ve Hayriye Caddesi'nde ortalama 16 dakika gecikme ile sürüyor. Alternatif olarak İ5 veya Marmaray güzergahları tercih edilebilir. Ankara'da Mevlana Bulvarı ve Beştepe çevresinde 4 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Adalet Caddesi'nde 4 dakika gecikme ve Yeşil Cami sokak kapalı. Kanilay'da Amanoy'un yeşil bu saya. Haşim, Gizcan Caddesi'nde bakım nedeniyle trafiğin yoğun olduğu tahmin ediliyor. İzmir'de Yeşil Cami sokak kapalılığı ve Haşim Gizcan Caddesi bakımının özellikle meşru hizmetlerin ulaşımına etkisi dikkat çekiyor. Mahalleler arası bağlantı noktalarının kapanması, acil durum servislerinin geçiş süresini uzatabilir. Bu tür kapalılıkların önem duyurulması ve alternatif rotaların açık şekilde paylaşılması, trafik yönetimi açısından kritik önem taşıyor. Bu tür kapalılıkların önceden tadı kötüydü. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

Oyna. Antrenman yap. Hakemlik yap. Etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler. İstanbul'da Eyüp Caddesi ve İslam Bey Çeşmesi sokakta 4 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi ile John F. Kennedy Caddesi arası 6 dakika gecikme olurken İzmir'de Sakarya Caddesi tamamen kapanmış. Alternatif rotalar için Düz Kuzey Yan Yolu ve Profesör Doktor Haluk Tezonar Sokak gibi yolları göz önünde bulundurun. Trafik yoğunluğu özellikle saatlerin bu saatlerinde beklentilerin üzerinde seyrediyor. Trafik yoğunluğunun bu seviyede olması özellikle İstanbul'da metro ve tramvay hatlarının yoğunlukta olduğu saatlerle örtüşüyor. Alternatif rotaların etkili olabilmesi için sürücülerin harita uygulamalarını güncel tutmaları ve acil durum yollarını bilmesi gerekiyor. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki gecikme, kış aylarında artan karla mücadele faaliyetlerinin de etkisi olabilir. İzmir'de Sakarya Caddesi'nin tam kapanması ise muhtemelen büyük bir bakım veya yolların yeniden yapılandırılması süreciyle ilgilidir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 25 derece ve yüzde nem. Gökyüzüne bakınca dikkatli olun, yağmur kapak gibi düşebilir. Ankara'da parçalı bulutlar, 21 derece ve 54 yüzde nem. Sadece bir yemek için dışarı çıkmak yeterli olur. İzmir'de ise 23 derece, hava serin. Bu ılıkta bir yürüyüşe çıkın, denizin hafif rüzgarı size yol gösterir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. Hava karanlıkta nefes alır gibi. İstanbul'da 24 derece, hava hafifçe 25 hissediliyor. Nem 100, yağmurda hafiflik var. Şemsiyenizi elinizde tutun. Ankara'nın 21 derece hava, bulutlar parçalı. Nem 56, rüzgar saniyede 2 metre. Yüzünüzü güneşe çevirin, hafif bir kahve koyun. Dışarıda biraz uzun süre kalmak istiyorsanız. İzmir'in 23 derece hava, nem 37. Rüzgar biraz daha sert, 23 hissediliyor. Hafif bir kabanla dışarıda yürümek hava için bir dans olur. Şimdilik bu kadardı. Hava, yıldızlarla dans ederken siz de kendi küçük hikayenizi anlatılıyor.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Racquetbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetbol, becerinin kazandığı yer.